Ve Antalya ile gel Kovazir Derbaye Türkiye Hakan Fidan Usaroke ko teşekkil ya kadar ko istihbarata Türkiye ko İbrahim Kalan ra ko jüviya pek ani uba amada buna Vezir Derbaye sadaşı Bani Saroke ko dazgaha ko istihbaratiye El Hüseyin Selami.

ki şevey lale zeneba mene elem şevşi kim şunda lurandır haberdar eder güşe da komişti lade be zeneba mene eger nim şevşinda den ney tesirli bakir zaru ki şeşme ki bit kavar.

bilên ku rupaye bekçe. Ona fanta peşi sereke le bajare kona le koye le Almanya'ya ji le gelek valatiyen Avrupa'ya şah hanuin ji hene Bilal Erdoğan tekes kriye ku avak mesela Sovye ji bu valatiyen ka behiza obrako Jiranya Türkiye ji nerteniko serkeftine ka ji bu Sovye be. De hamon temide ji ku be serkeftine ka lujandina ku muru vahiyye ji. Uwe kuri şaniya daya ko evji heşte hikanune ko pişiniya sade hesur vistu fencan verbeji ko di ruga ruhandina rejima ruhandineji ve kuhişmendiyin emdikarin jvu suriyeji çivke u bıxabitse. Erdoğan diyar kiriye ji ko u tekez kiriye ko evet misna suriş bu olataki bihize. O ku ev serdana jiti de belki o sedama ku bihandı nerdisti dostaniya Türkiye jbu helebi u berengeniye ka lezistira u avetina gabengi ku enriti. U berati amenji biz Suriye ji ku naşı belki u jitiştegi. Seroke de stayari beriye vafafa ku nişandan en zanisti. U besne pervandıya beratiya u ku heskinliği ku dinavbara her duvalat engeleke Suriye'de ji ku de gutiye. U berati ama ye bir Suriye reji ku naşı be jetiştegi. U an behsen ku beratiye ku firmuatiye ye ku tenede ku ahaftina. Ahaftina ku pudrukele anji ku diplomasiye de heyanake. O evi tri şuru vekriye u gutiye. Em li veru berastiya xa veki di mala xa de jri hizdikin. O mina ku em ji di zi İstanbul'e çi buna borsayin ku bajareki per nizik me. O da ma em ji İstanbul'e di çen ku sukapya ku seriyaya buna siya ku konaye u Türkiye ji anji di çen ku sermakandine u burxayya ki ji bu yekiye. و امجی که همان هستی هستی که جبر که دل ما به هفر جیلی دیده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال بیستو یکان دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه.

Yine kuaşiye rencu cüderdan Şabun atıl hiran diye Mine bu gülleye gram ise Bine pesira şervane ki De çeperan manu ne manede Anji ramisana dayık ekibi Neser heniya şehideki kudu darbestir elinayi Mine bu leşek bir iş Şanek bir Kulek bir Anji birine kebike bu Kukat terka dilu cerkan nake Biranin ek Bak eydu bendan Bırakimin ve griday Çoyna de Tufan eke vahab Gerdu bukhazi

Yani gelek hükümetten kanunin nu derxistine kuju bu şirketin sigortayı duxazin kule çunin derman kirna tendustriya deruni mina derman kirna fiziki bidin. Lvalatı mevazareti tendustriye xatin germ en pişkiriya tendustriya deruni despekirine u bernameyin hişyariya tendustriya deruni didibistan uzaningi halde hatina entregrekirin.

Eşek jini qaşin hesan kına ve gera bu malin xo. Biçara ser kına pırskinekin mayinin bejahiyen lehen gundan hatına çandın.

Aradım kısmete her yazanı, Necu kerisken bile kavcı her yaktık şine peşadını. Aradım kısmete kurmuk teze şöyle.

Çafkaniyen herimi destni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran vajan diye. Begeş buna kar sazıyan ku kelupelin pera ve uxarının kevne şopi defroşın. Çalak vanan bankırın ku goleji qireji yavara parastın u peşi lüması gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayı jibu nüfşin peşaroji yavara parastın.

Afrin'e serdana gündü bajaru genwe dike. Briz xero Dawud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u teklin gişti, uşan deyek ji reveberya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedem a serdane de şande dinişte cen gündü zarete, aqibe basile, cilibri, u xereb gire civiyan.

guhdarin hêja, guhdarin radyo de lal. Honnaha li bernamaya rola Tirkiye di Suriye de guhdarî dibin. U a Juliana Oborema, Briya Radyo de lal.

Çavkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşopi defloşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qirejiya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniyen xozayi jibu nifşin peşaroji vare parastin.

Duvarı. Duvarı ku ve bijartına bu kanda. Gutineka geliri heye. Dibije. Eğer ku jineka ku peyvadar da khazi. Jihuza rujaka bibe. Au kane ku ahaka ku jihuza biyani bedengji pike. U jin jihuza şaha jiku çelenge. Jin şikakiya ji ku aliye ku cemiriya ku mevandariya u şevekirina de jiku kapaniya ji ku jina biyani ji nisane dengeke. Uku pejanduriya jide kuti ku evji tiştajbu ku hatire ku eşandina umruven ku huzabiye hatiye kutin. Upir godin jijbu ku khastina keçan hene. Veki bala khabite ku de dibe ku qiza keça ku ma khaza kha. U diyawe jibu khaza u herveki din. U her aliye ki bu kaka kha. Liko hespeki dikire mirovan uwe hinjiş ku şineye gond bedora ku hesperaji diketin. Udu çunci heko gühertina tişte per balkiş. Ulu vırji çeydi bu. Ku caran her. Her aliyeki lincile khaji ku diskinin. Uda khastin aliyen dinji ku berava vanji vare. Ucaran jijinin ku aliyeki dici dev ku davetin her. Udu bu sedema kuna buna berdale. Yan jiko jboko tınazaniya aliye kidradı bu. Ubukji aliye dinji deravandına evji tıştaji heremi bistrana oko tikravaniye şiraniye obalki şiye dahatin kiren. U heruhaji aliye ki pesnan juanen oko zenciyen bukako haji dıda. U bukşiji aliye dinji xudiyan ko dira qasi u dikirin li her demiji ko guhurtina duçu seri.